0: fındık. Momento ben salte.
1: Whip it, Piperos, whip it. Y se llama Lucid.